sağlamayız. Az olsa ne zor mesela, özür şeyden ertesi sahne yaşatıyken, na, masaya yudamayız, hayır, na, anlatamayız. Sen son çağırayın ya basıyan da, bu yüzden basa o vensat, na, baskalım bu ne, orada öte o şişta, bence Rodriguez, esan da alakan, algo la fin, esan tenez de anca, orada öte at, hayır, egyet, descanso, çiğiyat, hayır, na, hasta de la verdad, pues estaba tan chido, chao reina, oye, uno la chista, da la una tiene esa pichada, da, oye, da, yo, socié a dile a Palo, da, vea esta otra vez ya, oye la veira, ahí, oye la veira, vea si habéis, da, la está set, digo, vea si habéis, ahí, oye, le una. Na, asli ya, ya ki onda onda, onda onda, ay. Bu, onda basa basa ya. Na, pasiyon sey.